0: Gem.
1: Hello.
2: Hello, Ekale.
1: Ekale.
2: Ekuto. Ekujoneka.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir. Ewo Emma Moshila Borelo.
1: Ami, sir.
2: Tinyo Nita.
1: Ami.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.
2: Yes, sir.
1: Yes, sir.